0: Tamam, hazırım. Hazırım. Can you message 7 and 12 John, please?
1: Sure.
0: Thank you.